Rusya Bosna et General Mesut'un mesajı yine bayağı. Gerçekten şahsı bir sigin tersi. Rusya'ya karşı bir soru.

0: Airfare kaç alıcı verebilirsem şayet bu bilet yaşamı düz ben 4 olaydı hariç bir onu İberya kanalına almış.
1: Zaten hangi bileti ödeyorsan sen.

Sizin operiz en son arkam sorayla kezlesem yiyecek. Yağın sıfırdan ve al dönem beyt yüreğe. Benim yaşlıyım.

0: 4 A 205 abi sus. Radyo 205 abi sus. Lütfen her sonra pop yok güzel mi tut yalanlar?
1: Yapalım, tamam, radyo 205.

0: sonra. Sonra o eksiden de ben hani yapmayayım. Şimdi bağlatmayacağım. Ayrıca çok duyuyorsunuz sanırım. Umarım eksiden ben aramıza gelsem ben. Hızımdır.
1: Sen ne yapıyorsun?

0: Sana gelen adresi abi. Sana Yatsa geldi, sağ taraf, onu da taraflayın, taraflayın, karşıya alın, çok sürürsen kenardı, geçiş yatsa kenardı, bunlar ağam, deklarşı, sağ, sağ, düşkü, sağ, sizinle de.
1: Sizinle de, kendisi yatsa kenardı.

0: 32 ben cevap alabilirim.
1: Ankara Kasan Transfer İzeki Konşanjı Erdin'le Narvan bu dizi transfer. Yedeki ben direksiyon olmayı da verdirdim.
0: Kasan daha borcu.